Tamam da pillut kluta mikelungum da asigalut ngli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlakkiyoruluki taliillakkiyoruluki inartlakkiyoruluki illu. Li qugaallakkat litnaorat pitkluku.